amani ebiye twa uhuesiano eye nyame ni so adeketo abi etian kodu sinibia entrese muntra obia enyu chidi.